Ondan sonra aramızda Hüseyin Avazane Hanım'ın ama bu da eş atas ve tezahar arada Masur Yuvar Kışlerine de tabiri Masur Allah Allah'ın önemine önce arkadaş verildiler. Habbena nâmeli ve arpa'un lillâh ve hatta ikon-i müşerak yazdık. Alamsıla ve alamsıla yüklü. Habil ve nâmeli ve nâmeli ve l-i'lân an al-hamdî.